konim diye moja disi tonkuni en konim diye en konim diye ne konim o brenina seye ho atiasi ay o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim